Kendine göre kült olacak İngiltere. Kendine göre kült olsun.